Hin. Bim, bam, bim, bam, bim, birim, birim, bam. Quer, yer, ben, ya, bim, birim, birim, bam. Ed, var, di, dag, sprun, bim, birim, birim, bam. Och